artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, insanları düşün anne, düşün ki yüreğin sallansın.

güzel annem, alaşafağında ülkemin yıldız uçurmak varken oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktım. Belki bir ömür taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Radyo Ekin.
1: Gönül. Gönül sana nesihatim, çağrılmazsan var mı gönül? Seni sevmezse bir güzel, bağlanıp da durma gönül. Ne gezersin şamı şarkı, yok mu sende hiçbir korku? Terk edersin evi barkı, beni boşa yorma gönül. Yorulursun gitme yaya, hükmedersin güne aya. Aşk denilen bir deryaya çıkamazsın, girme gönül. Ben kocadım, sen genceldin, başa bela nereden geldin? Kahi indin, kah yükseldin, şimdi oldun turna gönül. Bazı zengin, bazı züğürt, bazı usta, bazı şehirt, bazı koyun, bazı aç kurt, her bir renkten derme gönül. Veysel gönülden ayrılmaz, kahi bilir, kahi bilmez, yalan dünya yersiz olmaz, ister saçı sırma gönül.

O şehrin bütün sokakları dar yapılmıştı, biz yan yana yürümeyelim diye. İnsanlar dar yapılmıştı ama biz yürürdük. Yan yana, yana yana yürürdük.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Yürekten giden Radyo Ekin.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri.

grubunda diyorsun, başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama

şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

0: kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Oh, boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam. Radyo

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.

0: Radyo İkin.
1: Bu frekansta
2: en hüzünlü türküler
1: bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo İkin'de dinleyebilirsiniz.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60 Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Mehmet Baymak yayında.

Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, sesimizin, sevgimizin ulaştığı her yer, herkes hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 94.4 Radyo Ekin'de Mehmet Baymak ile olan birlikteliğiniz başladı. Şükür kavuşturana şükürler olsun Rabbimize. Evet, bugün pazar, herkese hayırlı pazarlar, hayırlı tatiller. Ama tatil olmayıp da çalışanlar var, çalışan kesime kolay gelsin. Trafikte seyir halinde bulunan kaptanlarımıza hayırlı yolculuklar. Rabbim kaza bela göstermesin inşallah. Emniyet mensuplarımıza selamlarımızı gönderelim. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Evet, yine iki saati en güzel şekilde değerlendireceğiz. İstanbul'da muhteşem bir hava var arkadaşlar. Tam böyle piknik havası var. Evet, an itibariyle de mesajlarınızı, isteklerinizi gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Radyomuzun WhatsApp hattı 0541-484-6060. 0541-484-6060 Radyo Ekin WhatsApp hattı. Mesajlarınızı, isteklerinizi bu numara üzerinden gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca Instagram'a geliyorsunuz. Arama motoruna Mehmet Baymak yazdınız. Son paylaşılan fotoğrafın altına yorumlarınızı mesaj olarak gönderebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi söylüyoruz, son paylaşılan fotoğrafın altına yorumlar gelsin diye. Ama çoğunlukla özelden gelen mesajlar var. Tabii ki onları da değerlendiriyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, Instagram Mehmet Baymak sayfasından gelen mesajları değerlendireceğim birazdan arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, an itibariyle de dediğimiz gibi trafikte bulunan kaptanlarımız var. Herkese de ayrı ayrı selamlarımızı gönderelim. Orhan Asar, güzel insan. Selam olsun sana da. Şu an Pendik'ten Adımköy'e seyir halindeyiz. Adem arkadaşımla beraber. Bizim oralardan bir türkü armağan edersen fena mutlu oluyoruz diyoruz. Yalos, seviliyorsun. Eyvallah. Bizim oranın bir meşhur kelimesi de yalos. Yani olması gereken. Eyvallah. Hayırlı yolculuklar. Rabbim kaza bela göstermesin inşallah. Bak ne diyor Cimilli bu. Aha şuramdan. Aha buramdan. Öp beni. Efendim her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Türkiye'nin türkü radyosunda türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak yayında. Hoş geldiniz efendim. Günaydınlar. Aha şuram.

0: güzel türkü söylerim ama. Efendim şöyle Karadeniz türkülerimizi sonlandırdık. Devam edelim mi? Alkışlarla. Hep beraber. Allah Allah. Günaydın İstanbul. Günaydın Türkiye. Günaydın. Türkiye'nin Türkü Radyosu burası. Radyo Ekin ve ben Deniz.
1: Türküleri. Sevdiren adam. Sevdiren adam. Mehmet Bayman.
0: Hoş geldiniz canlar, kurban olduklarım. Evet, güzel mesajlarınız var. Mesajlarınızı değerlendireceğim ama birazdan şöyle iki güzel daha türkü dinleyelim. Sonrasında mesajları değerlendireceğim. Instagram Mehmet Baymak sayfasına geliyorsunuz. Oradan mesajlarınızı, son paylaşılan fotoğrafın altına yorumlarınızı mesaj olarak gönderiyorsunuz arkadaşlar. Mehmet Baymak Instagram sayfasında gelen mesajlar var. Şöyle iki güzel eser. Sonrasında mesajları değerlendireceğim arkadaşlar. Güzel mesajlar var. Bu eserinde şurası çok güzel arkadaşlar. Bak şimdi geliyor.

sohbetlerimizle devam ediyoruz. Gelen mesajlarınız da var. Radyomuzun WhatsApp hattı 0541 484 60 60 0541 484 60 60 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesajlarınızı, isteklerinizi gönderebilirsiniz. Şöyle 2-3 güzel daha hareketli eser sonrasında damar türkülere de geçiş yapacağız arkadaşlar. Gelen mesajlar var, hemen mesajlarımızı değerlendirelim arkadaşlar. Günaydınlar Can kardeşim, sana iyi yayınlar diliyorum. Ben de oy pulim isteyecektim. Tüm Radyo 2'nin dinleyenlere gelsin. Cansın kardeşim diyor. Nevin ablamız göndermiş mesajını. Armağan olsun bakalım. Güzel Karadeniz eseriydi. Çok sevdiğim bir eser. Nevin ablamıza da selamlar olsun. Günaydınlar, hayırlı yayınlar. Türküleri sevdiren adam hoş geldiniz. Yayına neşe getirdiniz yine. Kaymakamın kızları eserini rica etsem yer verir misiniz diyor. Kaymakamın kızlarını gönderelim. Vay, ne kız var ya, ne kızları var. Kaymakamın kızları gelsin. O da gelir, problem yok. Onu da gönderelim, devam edelim.

yayınlar abi diyor. Teşekkür ediyorum Masum Baymak. Yine severek dinliyoruz demişler. Teşekkür ediyorum. Büyük ihtimalle kahvaltı yapıyor kardeşimiz. İnşallah yarın itibariyle, yarın sabah itibariyle ben de memlekette olacağım. Sadece bir günlük işim var. Hemen salı günü geri döneceğim. Bir görüp gelip özlüyorum abi. Ne yapalım? İster istemez memleketimizi özlüyoruz yani. Gidip hemen geleceğim. Bekleyin. Git. Bindi mi bak, bindi mi bak. Değil mi? Selamlar olsun. Evet, hayırlı yayınlar kardeşim diyor. Memleketimiz Korgan'dan dinliyoruz. Seni bu arada, çok güzel bir hava var. Çalışıyoruz yine tarlada. Rastgele kardeşim diyor. Eyvallah abim benim. Teşekkürler. Hüseyin Övecek.

Evet, Instagram Mehmet Baymak sayfasına geliyorsunuz arkadaşlar. Oradan da mesajlarınızı son paylaşılan fotoğrafın altına gönderiyorsunuz. Mesajların çoğu özelden geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tekrar hatırlatalım. Son paylaşılan fotoğrafın altına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Selamlar Mehmet abi. Kristen selamlar. Seni severek dinliyoruz. Mesaideyiz seninle ve türkülerinle. Vakit anca geçiyor. Ahmet ve Hasan Usta'ya Recep Dönmez'den hastanenin kapısına kar doldu eserini istiyorum. Sizlere de armağan ediyorum diyor. Damar türküleri geçtiğimde bu esere yer vereceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aslında dün de Canan Başaran'dan dinletmiştik onu. Hastanenin kapısı eserini. Takacağım ama dinlemeye devam ediyorsunuz. Kilisede selamlarımızı gönderelim. Dediğim gibi Instagram Mehmet Baymak sayfasından mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca radyomuzun WhatsApp hattından da mesajlar gelmeye devam ediyor. Onları da değerlendireceğim. Buyurun bakalım.

dolmuşta diyor çalışıp gün boyu radyo ekini dinliyoruz. Caner enişteye selamlar diyor. Armağan olsun tüm kaptanlarımıza. Rabbim kaza bela göstermesin inşallah. Ekmeğini direksiyondan kazanan kaptanlarımıza selamlar. Bu alkışlar sizler için. Merhabalar Mehmet Bey, ben Almanya'dan Celal. Bir Sivas türküsü çalar mısınız? Benim hanım Nurten için diyor. Sivas eseri göndereceğim. Evet, Instagram Mehmet Baymak sayfasından mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Son paylaşılan fotoğrafın altına, ama mesajlar yorum olarak değil özelden geliyor arkadaşlar. Instagram Mehmet Baymak sayfasına mesajları göndermeye devam ediyorsunuz. Güzel eserlerimize devam ediyoruz. Buyurun bakalım.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın adresi Aydın Life Mobilya. Koltuk takımları sadece 25 bin. Yemek odası takımları 35 bin. Yatak odası takımları sadece 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni evlenecek çiftlere özel düğün paketleri ise sadece 100 bin TL. Üstelik peşin ödeme, kredi kartına taksit ve elden senet seçenekleriyle Aydın Life Mobilya. Evinizin ihtiyacı, bütçenizin dostu. Detaylı bilgi ve sipariş için 0532 511 64 55.
2: Reklam. Mehmet Baymak yayında.

tükenmem ben. Yanarım hiç tükenmem, benden sonra duman kalır. Ben yanarım hiç tükenmem, ben yanarım hiç tükenmem, benden sonra duman kalır. Kalan kalır, kalan kalır, git

ne fayda, ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda.

0541 484 60 60 Radyo Ekin WhatsApp hattı 0541 484 60 60. Bu numara üzerinden mesajlarınızı, isteklerinizi gönderebiliyorsunuz. Saatleri 12'ye gösterene kadar en güzel türkülerle eşlik etmeye devam ediyoruz. Burası Ayrımsız Türkülerin adresi Radyo Ekin. Ve ben Deniz, türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak. Ayrıca Instagram Mehmet Baymak sayfasından da bu güzel günde sevdiklerinize o güzel türküleri armağan etmek istiyorsanız mesajlarınızı Mehmet Baymak sayfasından da ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Evet, Kadın İyilik ve Dayanışma Derneği Başkanı Hediye Kaya Başkanımız. O da şu anda dernekte yönetimle beraber Radyo Ekin Mehmet Baymak dinliyorlar. Bu güzel türkülerde armağan olsun. Kadın İyilik ve Dayanışma Derneği Başkanı Hediye Kaya'ya selamlarımızı gönderelim. Çok güzel bir proje. Tebrik ediyorum tekrardan. Çok güzel de çalışmalara da imza atacak diye düşünüyorum. Evet, Türkü Baba radyomuzda Fatih Kısaparmak. Herkese armağan olsun bakalım. Buyurun.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken...

0: ederim.
1: Efendim yavaş yavaş bu saatimizi sonlandırıyoruz. Bugün yayından hemen sonra da Pendik'te Millet Bahçesi'nde memleket günlerinde olacağız. Ordu günleri var bugün. 14-18 saatleri arasında tüm ordulu hemşehrilerimizi Pendik Millet Bahçesi'ne bekliyoruz. Pendik Ordular Derneği Başkanı Hediye Pendik Ordulular Derneği Başkanı Selvi Yeşilyurt Başkanımıza da selamlarımızı gönderelim. Gelecek hafta itibariyle de Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesi'nde Ordu tanıtım günleri var. Cumartesi itibariyle de ben Deniz Mehmet Baymak orada sunumda olacağım. Hemşehrilerimizi de yine aynı şekilde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bekliyoruz. Gelecek hafta cumartesi günü, perşembe gününden başlıyor. Pazar günü akşama kadar da devam ediyor. 4 gün boyunca tüm hemşehrilerimizi de bekliyoruz. Dinleyenlerimizi, sevenlerimize de selamlarımızı gönderelim. Bu bilgiyi de verelim. Evet. Başın öne eğilmesin. Aldırma Erdal abi, aldırma. Sen güçlüsün, cansın. Korgan Aşağı Kosmalar Derneği Başkanı Erdal Tere Başkanımız da şu anda aracında dinliyor. Kıymetli Başkanıma selamlarımı gönderiyorum. Güzel insana, abi, kardeş, dost, başkan. Sana da hayırlı işler, kolay gelsin. Rabbim kaza bela göstermesin inşallah. Bu güzel türkü seninle bize armağan olsun mu? O halde şöyle radyonun sesini biraz daha açıyorsun. Erdal abicim, başkanım, buyur.

Efendim devam ediyoruz güzel türkülerimizle, ikinci saatimizdeyiz. Evet, 0541 484 60 60, 0541 484 60 60, Radyo Ekin WhatsApp hattı. Mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Ayrıca Instagram Mehmet Baymak sayfasından da aynı şekilde mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle Yıldız Tilbe eseri, çok güzel bir türkü. İki güzel. Sonrasında bir Sivas türküsü istek almıştı. Onu da dinleteceğim. İki güzel eser sonrasında mesajlarla devam edeceğiz. Saatlerimiz 12'yi gösterene kadar bu güzel türkülerle devam ediyoruz. Buyurun bakalım.

0: adam Mehmet Baymak devam ediyor. 0535 053 21 52
1: Mehmet Baymak.

Efendim güzel türkülerimizle devam ediyoruz. 11.30 yaptık Türkiye'nin ortak saatleri. Radyo ekindesiniz. Türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak ile berabersiniz. Instagram Mehmet Baymak sayfasından mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz canlar. Evet güzel türkülerimizle dediğim gibi devam ediyoruz. Güzel bir Recep Dönmez eseri radyonuzda olacak. Evet Fatma ablamız şu anda dinliyor. Tuzla'da Şifa Mahallesi'nde selamlarımızı gönderelim. Mehmet Balaman'dan Senden Soğudum türküsünü istiyor. Göndereceğim o eseri de. Şener Çelik güzel insan. O da bizim semtte. Esenyurt'ta ayakkabı mağazasında aynı şekilde dinliyor. Hem kendi dinliyor hem müşterilerine böyle dinletiyor. Hayırlı işlerin hayırlı kazançların olsun Şener Çelik güzel insan. Hayırlı işlerin olsun. Bu güzel türküler sana darman olsun. Dediğim gibi Instagram Mehmet Baymak sayfasından mesajları son yarım saatimizde de göndermeye devam edebilirsiniz. İnce Mühendislik sponsorluğunda devam ediyoruz. Canlar birazdan o güzel kampanyadan da bahsedeceğim.

0: 94.4 Radyo Ekin. Bizi dinlemeye devam edin.
1: Mehmet Baymak yayında.
2: Efendim, dün de aslında bu esere yer vermiştim, Tülay Macera'nın. Çok güzel bir eser, çok sevdiğim bir eser. Sizin de çok beğeneceğiniz, keyifle dinleyeceğiniz bir eser. Kebze'den Döne Hanım, severek dinliyoruz diyor Tülay Macera'nın. Lütfen gönderelim Tülay Macera'nın eserini.

Selamun aleyküm Mehmet Bey. Antalya Kumbuca Dağı'nı şu anda zeytin topluyoruz. Murat Göbekan'dan, Yusuf'tun Kör Kuyularda oğlum ve eşime gelsin bu eser. Hayrullah Uysal mesajını göndermiş. Selamlar olsun. En güzel eserlerimiz armağan olsun sizlere de. Şöyle radyonun sesini biraz daha açar mısınız? Türkiye şöyle hep beraber eşlik edelim. Garip başım, gariplere, kendini böyle yalnız hissedenlere, sevdiğinden ayrılanlara Mehmet Baymak'tan armağan olsun bakalım. Buyurun.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Diyarbakır yoluna le
2: Diyarbakır yoluna. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: İnce mühendislik katkılarıyla türküleri sevdiren adam Mehmet Baymak devam ediyor. 0535 053 21 52.

güzel de bir mesaj gelmiş. Hemen dile getirmek istiyorum arkadaşlar. Değerli dostum, türküleri fısıldayan adam, Türkiye'nin efsane sunucusu Sayın Mehmet Baymak'a kıymetli dostum. Yine bir pazar sabahından senin o güzel sesin ve birbirinden kıymetli türküler eşliğinde güne başlamak ne güzel. Kültürümüzün, geçmişimizin ve gönül dünyamızın en nadide miraslarından olan türkülerimiz senin o eşsiz yorumunla ruhumuza dokunuyor. Gönlümüze huzur veriyor. Her bir türküde bir memleket hasreti, bir ömürlük hatıra, bir sevda ve bir parça memleket kokusu buluyoruz. Şimdi senden ricam sıradaki eser başta Gurbetçi Korganlar hemşerilerimize, Yeni Pınarlı ve Koçyozlu kardeşlerimize, gönlü memleket sevdasıyla çarpan tüm dostlarımıza ve kalbi güzel insanlara armağan ediyorum. Bir de müsaadenle şu anlamlı dizeleri okumanı gönülden arz ediyorum diyor. Beden ölür çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Dönsün dönme dolaplar, haktan hakikaten yana bakın siz. Bu anlamlı şiiri ve gönlümüzün tercümanı olan türküleri, türkülerin ruhunu hissederek dinleyen Ekim Radyo'nun bütün kıymetli dinleyicilerine armağan ediyorum. Başta sen olmak üzere bu güzel kültür mirasımızı yaşatan, sesimizi gurbetteki gönüllerle ulaştıran herkese gönülden teşekkür ediyorum. Keyifli yayınlar güzel insan, sesin türkülere, türküler gönüllere, gönüller memlekete değsin. Saygı ve sevgi muhabbetlerimle Kenan Biliş güzel insan. Çok anlamlı bir mesaj, uzun bir mesaj değerlendirdim. Aslında şu dörtlük de çok güzel arkadaşlar. Beden ölür çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Dönsün dönme dolaplar, haktan hakikaten yana bakın siz. Çok da anlamlı bir dörtlük. Kenan Biliş'e de selamlarımızı gönderelim. Ve bu güzel türkümüz Aşık Mahsuni Şerif. Mahsuni Baba'yı saygıyla, özlemle, hasretle anıyoruz. Evet, bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. İnce Mühendisliği katkılarından dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, gelecek hafta cumartesi günü, dün de bahsetmiştim, yayında olamayacağım çünkü memleket günleri var. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, Ordu tanıtım günlerinde cumartesi günü itibariyle ben de sunumda olacağım orada. Tüm hemşehrilerimizi, dostlarımızı, dinleyenlerimizi, sevenlerimizi saat 12 itibariyle de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bekliyoruz Ordu tanıtım günlerinde. Evet, pazar günü inşallah yine aynı saatimizde mikrofon başında olacağız, görevimizin başında olacağız. Bir hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola, Rabbim nasip kısmet ederse inşallah. Pazar günü saatlerimiz onu gösterdiğinde tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Her şeyi gören, bilen yüce Allah'a emanet olun. Program biter. Türküleri sevdiren adam ufak ufak Ordu'ya doğru kaybolur gider. Eyvallah dostlar.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Oğlum.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Reklam. Radyo.

türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Radyo Ekin.

hayvanımız var. Hürriyet için, hürriyet aşkına, biz insanlar yemin ettiği imanımız var. Hürriyet için, hürriyet aşkına, savulacak dönem, savulacak düşman, dehrin cefasını çektik,

0: taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Saadettin Ervüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin. Bu ses memleketin sesi. Radyo Ekin.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

Efendim herkese selamlar, sevgiler. En iyilerin kanalı Türkiye'nin Türkü Radyosu 94.4 frekanslarından Radyo 2'nden ben Deniz Turgut Ersekman'dan selamlar, sevgiler olsun. 10. ayın 11'i günlerden pazar, mutlu pazarlar diliyorum herkese. Muhteşem yazdan kalma harika bir hava var dışarıda. Atmosfer

Rabbim nefes bahşettiği sürece de bu şekilde olacak inşallah diyoruz. Alişan'la girişi startı yaptık. Cane Cane. Hemen sonrasında İmparator'un Şemmame çalışmasıyla bir dönemin dillere hala da düğünlerin vazgeçilmez türkülerinden

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asım Oğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asım Oğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asım Oğulları Kuyumculuk.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize, yolculuğumuza. Yine harika türkülerle Zara vardı mikrofonlarınızda, tezgel yarim dedi. Berkız Akkale ile devam ediyor yolculuğumuz. Biter bir gün elbet diyecek. Hemen sonrasında ceviz oynamaya geldim. Devrim Burun sizlerle birlikte olacak ve Hüseyin Turan havada turna sesi var. Yine harika bir türküyle sizleri bekliyor En İyilerin kanalı Türkiye'nin Türkü Radyosu'nda. 15.50 yaptık Türkiye saatiyle saatlerimizi. Yine harika türküler, harika dinleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Evet efendim, devam ediyoruz. Kevser Irma, Özlem Özil tarafından yorumlanmış harikulade bir çalışmaydı. Geride bıraktık. Bir önceki çalışmamızda Ciran'la devam ediyoruz. Nurettin Rençber seslendirecek, harika bir çalışma daha sizleri bekliyor efendim. Selam abim, iyi yayınlar. Senden ricam, Nurettin Rençber Ciran türküsü çalabilir misin? İhsan abime gelsin demiş. Sevgili Mustafa Erdinç ulaşmış. Kıymetli kardeşim selam olsun. Erdinçler kardeşlere kucak dolusu selamlar, sevgiler. Nezdinde Adıyaman'a muhabbetlerimizi, güzel türkülerimizi armağan etmiş olalım. Hemen sonrasında Selda Bağcan ve Tülay Maciran o güzel eserleriyle sizleri bekliyor olacak. Gelsin mesajlarınız 541 484 60

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Türkülerle Turgut Reis.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

0: Türkülerle Turgut Reis.
1: Evet, harika türkülerle birlikte elimize yolculuğumuza devam ediyoruz. Kaldığımız yerden yine muhteşem bir çalışmayı daha geride bıraktık. Hülya Süer, Ela Gözlüm yine 70'lerin 80'lerin muhteşem çalışmalarından bir tanesiydi. Sunduk sizlerin huzuruna. Seyfi Doğanay var bacımsın. Hemen sonrasında Tülay Maciran Kadersizim'le saatimizi bitireceğiz. Yeni saat eserleri hazır. Yeni dilim eserleri hazır. Efendim sizler de hazır mısınız? Sevgili Çiğdem ulaşmış. Bana da gelsin demiş. Kolay gelsin Turgut Bey. Fransa'dan sevgili Çiğdem. Selamlar, sevgiler. Yine sevgili Akif, kıymetli dostum, selam olsun. Bu güzel türküm sana da armağan olsun. Sevgili Mehmet ulaşmış bize Esenler'den. Bu güzel türküm sevgili Mehmet'e de takdim olsun. O halde bizler susalım. Seyfi Doğanay'ın, rahmetli andığımız büyük üstadın o güzel çalışmasına hep birlikte kulak verelim.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkülerin sesi Turgut Reis'le olan birlikteliğiniz devam ediyor.

0: Türkülerle Turgut Reis.
1: Evet efendim, devam ediyor birlikteliğimiz, yolculuğumuz. Sevgili Binayet abim şu an bizleri takipte. Bu güzel türküm armağan olsun kendisine. Binayet Kır. Yine Pütürge ilçesi Nohutlu köyü. Bilindiği üzere Pütürgeliler iyi bilirler. Nohutlu Pütürge'nin en büyük köyüdür. 20-25 bin nüfusa, 20-25 bin arası tam net rakamı bilmemekle beraber nüfusa sahip en büyük köy. Tabi haliyle zamanında burası belde. Şimdi köy statüsünde. Nohutlumuzun futbol turnuvası var. Tabi ben de oradayım. Ben de oynuyorum. Üran'da oynuyorum sevgili Ramazan. Ramazan abimin takımındayım. Ramazan Akbalık. Selamlar, sevgiler. Şu an seyir halindeler. Bizleri takipteler. Bugün maçımız var. İnşallah yeneceğiz. Temennimiz o yönde. Son 3 hafta 3 galibiyet diyelim. Bu güzel türküm armağan olsun kendilerine. Önce Songül Kar'la, hemen sonrasında kısacık bir reklam. Ve akabinde Cengiz Özkan Yayladan Gel türküsüyle sizlerin huzurunda olacak. En iyilerin kanalındasınız. Radyo Ekin'de 17-15 itibariyle Songül Karlı mikrofonlarınızda. Bizler susalım, o güzel türküler konuşsun. Haydi bakalım. Az bana, az bana gönder. Yaz dertleri, yaz bana gönder.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Radyo Ekin.

Mahsuni Şerif çalışmasıydı, veda çalışmamızdı. Bizden bugünlük bu kadar. 2 saattir sizlerin huzurundayız. Dolu dolu güzel türkülerle muhteşem bir yayına hep birlikte imza attık. Mesajlarıyla bizleri yalnız bırakmayan kıymetli dinleyenlere sonsuz teşekkürler. Haftaya yine aynı saatler diliminde cumartesi ve pazar sizlerin huzurunda olmak dileğiyle, olmak ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Mutlu akşamlar diliyorum.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla basmında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız. Reklam.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL, Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz.
3: Diyarbakır yoluna le Diyarbakır yoluna.
4: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
5: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayram 3'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayram 3 mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0540

1-483-60-60. Yapmanız gereken: Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında e-devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541-483-60-60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayram 3'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayram 3 mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
2: Reklam. Radyo 2.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Wow.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla basmında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
0: Reklam. Aslan gelen, yürekten giden.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım?

Öykü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda. Müzik.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmı şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra e-devletinize tapu durumu düştükten sonra

ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale, Gelibolu, Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Yapmanız gereken: Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüğüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum kalmadı.

0: pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız. Reklam.

0: Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramıç'tayız. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramıç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun, yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangı parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

kurumuş yeşil otları, toprak olmuş umutları, gökte mazi bulutları, bu mezarda bir garip var. O mezarda bir garip var.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramıç'tayız. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramıç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
2: Reklam. Radyo 2.

artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramıç'tayız. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramıç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla basmında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Adı güzel, kendi güzel Mehmet.
1: Azdan gelen, yürekten giden.

türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım,

artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kırılıp yatan uzaklığa inat. Ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Çünkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Radyo Ekin.

En çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam

Ekin'den giden Radyo Ekin. En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.